0: Sifatsız 300 milyon som geçe mikrokredit olin. Kreditini 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

kuzning kelgani sezildi, sizlarga hammi? KitoFM 98-30 sentyabr sanasi haftaning 3-kuni chorshanba. Bugun yomg'irli kun sifatida

98 ga sozlanganlar yana bir bora assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Yomg'irli Toshkentdan gapiramiz, bulutli Toshkentdan gapiramiz, lekin bizning avzoyimiz buzuq emas, bizning chehramiz ochiq va nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. Trafik shou boshlandi. Kechki efirlarimizni, kechki shoularimizni eshitishga tayyormisiz? Qani ha deng.

0: gülüş senden.
1: Gel ikimiz kahve içeylik, kahvamandan, manzara senden. Şarkı çırali sözler var, Sardar Mamadaliyev koşuğu, hitofomda cereyin saçtı, biz ise